0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan

0: Herkese iyi akşamlar. Radyo yükselicilerinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 20.00'ı gösteriyor. Her perşembe olduğu gibi bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün stüdyoda iki kişiyiz. Ben mikrofonda Duygu ve yanımda Çınar var. Hoş geldin Çınar.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Ben de hoş buldum. Sezonu açtınız.
1: Evet, evet. Sezonu bir kere sensiz açtık.
0: İyi yaptınız.
1: Aynen, uzun bir aradan sonra. Tabii ki de gözlerimiz seni aradı. Hani,
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, kesinlikle. ama ondan sonra yine ufak bir ara verdik. Şimdi tekrardan stüdyodayız.
0: Evet, haftalık yayınlarımıza canlı bir şekilde devam edeceğiz.
1: Aynen, evet, canlı yayınımıza bu haftadan itibaren devam ediyoruz.
0: Şöyle yapalım, bir açılış yapalım. Hı-hı. Cem Adrian'la. Hı-hı. Ondan sonra biz sohbetimize devam edelim. Bayağı konserler var, onlardan konuşalım. Ne dersin?
1: Evet, evet, çok iyi fikir.
0: İlk önce Cem Adrian'dan gelecek, Kara Toprak diyecek. Bizi dinliyorsa bu şarkı Hamiyet Hanım'a gidiyor.

son süratle yaşlanan bu gezegende ben kimim, biz neyiz, nasıl bir dümenin içindeyiz. İhtimaller okyanusunda çok bilinmeyen ne denklemleriz. Bir şeye inananlar, başka bir şeye inananlar, birilerini bunlara inandıranlar ve bunların hiçbiri.

Geçen saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabi her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi istemiyorum.

akşam beş hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilir diye batır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder yalnız ölüm.

0: Evet, iki şarkının ardından tekrardan stüdyodayız. Evet, şimdi hazırladığımız tabii ki size güzel şarkılarımız var.
1: Evet, yani hazırladığınız şarkılar Ekim ayında Zürich'te konseri olan sanatçılara ait. Yani Ezel, Mor ve Ötesi ve Babazula, bunlar peş peşe çalacaklar. Ezel'in 15 Ekim'de konseri var. Babazula'nın da 15 Ekim'de. Aynı tarihte iki sanatçının konseri var Zürich'te, yani öyle rast gelmiş. Artık herkes kendi
0: tarafını mı seçsin?
1: Evet, tarafını seçsin.
0: Acaba bu organizasyonu kim yaptı? Neden böyle bir şey yaptılar?
1: Evet, enteresan, yani öyle denk gelmiş diye düşünüyorum. Enteresan yanı da Mor ve Ötesi'nin konseri de 15'inde, 16'sında pardon. Yani sadece bir gün sonrasında olacak. Hani eğer bu grupları hepsini yani seven insan birisi varsa, onlar hani bir gece Zürich'te de kalabilir hani.
0: Birinden birine gidebilir.
1: Evet, evet, yani hepsi peş peşe olmuş bu şekilde.
0: Biraz fazla yoğun olmuş bence.
1: Aynen, aynen.
0: Öyle. Peki senin gideceğin var mı?
1: Ben hani Ekim ayına henüz bir plan yapmadım. Ama yani gidersem herhalde son dakika Mor ve Ötesi'ne giderim diye düşünüyorum.
0: Ben de senin gibi düşünüyorum. Vazel'deyim zaten.
1: Evet, yani benim gençliğimin grubu. Babazula'yı da severim açıkçası. Ama hani iki gün peş peşe zor olur diye. Babazula'yı önceden izlemiştim. Mor ve Ötesi'ni izlemedim, yani o enteresan. Live izlemedim diye hatırlıyorum. O yüzden bu şansı kendilerine vermek istiyorum.
0: Güzel. Bakalım. Mor ve Ötesi'ni ben de canlı izlemedim. Babazula'yı İsviçre'de iki kere izledim.
1: Demek ki bayağı geliyorlar.
0: Geliyorlar, yani. Geliyorlar. Her yıl geliyorlar. Canlı performansları da keyifli oluyor. Ben de gittiğimde şaşırmıştım. Bayağı bir İsviçreli vardı. Türk'ten çok. Seven bir kitlesi var yani o tarzı.
1: Evet, ben de Londra'da izlemiştim Babazula'yı. Gayet internasyoneldi. Hani izleyiciler, her milletten insan vardı ama aşırı kalabalıktı. Yani benim hayatıma gittiğim en kalabalık konser olabilir.
0: Gerçekten.
1: Böyle hani evet, bir hani stadyum konseri değildi tabii ki de, hani jazz kafedeydi. London Jazz Cafe'deydi ve yani çok zordu bir yerden bir yere gidebilmek. Bayağı insan vardı. Ama güzeldi. Ben çok beğendim. Hatta onların hani solisti o sırada hamileydi. Ona da şaşırmıştım, yani güzel. He. Bayağı hamile ama hani sahnede ve işini yapıyor. O beni çok etkilemişti.
0: Aynı kişi devam etmiyor ama, değil mi?
1: Yani çünkü onların farklı, tam hatırlamıyorum.
0: Hamile deyince gerçi bilemedim. Onların çünkü en eski solistleri,
1: evet, o
0: Melike
1: değil.
0: Şahin.
1: Aynen, o hamile değildi.
0: O şu an hamile diyebiliyoruz.
1: Ha, olabilir yani. Belki de kendisi hani erkek olanı mı bahsediyorsun? Hani
0: Yok, yani ben İsviçre'de dinlerken değil ama onların bir en eski, yani en eski ne kadar eski bakarız şimdi arada. Solistleri Melike Şahin'di.
1: Ha, evet,
0: Melike,
1: evet.
0: Şahin ayrıldı.
1: Evet.
0: Sonra tam bir solist oldu mu, kim oldu tam bilmiyorum ben. Yani
1: bu Melike Şahin'den
0: değildir,
1: önceki zamanlar olabilir.
0: Belki evet, de daha öncedir.
1: Aynen, aynen. Hani Melike Şahin kesinlikle değil.

0: olan evet. müzisyenler de açıkçası genelde sonbahar ve kışın geliyorlar.
1: Genel olarak
0: geçen
1: öyle.
0: Sene de ben Kasım'da ve Ocak'ta konserlere gitmiştim, o kadar. Sonrasında pek hani bir organizasyon göremedim. Hı hı. Sen peki gidecek misin? Başka
1: daha bir biletim yok benim de. Ama belki senin gibi Mor ve Ötesi'ne ben de bir gidebilirim diye düşündüm. Onu bir listeme hem aldım hem almadım.
0: Evet, güzel olur.
1: Onun dışında diğer konserlere bakacağım. Daha hiç bakmadım. Hani konsere gitmeyi seviyorum aslında. Bir süredir de gitmedim. O yüzden bir şeylere giderim diye düşünüyorum.
0: Aynen yani, kesinlikle. Bir hani event görünce ilgilenmek lazım. Çünkü söylediğimiz gibi yani çok sık olmuyor açıkçası.
1: Evet.
0: Her gün bir konser var diyemeyiz böyle bazıları. Yani var ama hani çok böyle farklı. Mesela baktım.
1: Bir İskoçya değil diyorsun.
0: Ya aynen, mesela şimdi ben kasernenin hemen orada oturuyorum ama hani tek gördüğüm bir reggaetondu. Hafta sonu reggaeton konseri var ya, yani buna da gitmek istemiyorum açıkçası.
1: Evet, ne demek istediğini anlıyorum. O zaman biz bir Mor ve Ötesi çalsak mı bu kadar konuştuktan sonra?
0: Evet, aynen. Hı-hı.
1: O zaman Mor ve Ötesi Daha Mutlu Olamam diyecek. Sonrasında biz yine buradayız.

0: Evet, Ezel'den geldi, Allah'ından bul. Öncesinde de Altın Gün'den Yüce Dağ Başı'nda şarkısını dinlemiştik. Şimdi bu iki şarkıyı düşündüğümde benim aklıma Yüce Dağ ve Allah'ından harmanladığımda aklıma Tanrı Dağları geliyor.
1: Neden acaba?
0: Evet. Duygu, bize Tanrı Dağları'ndaki tecrübelerinden bahsetmek ister misin?
1: Biraz bahsedeyim. Aslında biz bayağı konuştuk Çınar'la. Ama o sırada herhalde siz duymadınız diye tahmin ediyoruz.
0: Evet, bir aksaklık oldu herhalde.
1: O yüzden ben biraz dedim bahsedeyim. Zaten sohbetimiz de yarım kalmıştı.
0: Kesinlikle.
1: Benim de bu seyahati zaten bir anlatasım var.
0: Anlatman lazım. Bence çok esrarengiz ve ilginç bir seyahat.
1: Biz Kazakistan, Almaty'den başlayıp Kırgızistan'da bitirdiğimiz böyle bir 8-9 günlük bir yolculuk yaptık kuzenimle beraber. Bizim için çok çok iyi bir tecrübeydi. Asıl buraya gitmemizin sebebi de Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nda at sürmekti. Yani 3 gün boyunca 2 gece 3 gün biz at sürdük. Günde yaklaşık 5 saat at sürmeniz gerekiyor. Bir hedef noktanız oluyor ve hedef noktanıza kadar gitmeniz gerekiyor. Mesela biz ilk gün Bişkek'ten de gideceğimiz yere zaman aldığı için gitmek çok erken başlayamadık. Bir de sizi ağırlayan aileler öncesi bir öğle yemeğine davet ediyor. Hı-hı. Orada büyük bir öğle yemeği yiyorsunuz.
0: Ne güzel.
1: Çok güzel bir kültür. Sizi tıka basa doyuruyorlar.
0: Ne yiyorlar mesela? Yani
1: mutfaklarında
0: ne var?
1: Bol bol et yiyorlar. Bol bol hamur, bol bol et. Oh. Her şey hamur ve et üstüne kurulu. Etsiz yemeği yemek demiyorlar. İnek eti, at eti, kuzu eti hepsini yiyorlar. Önemli olan genç inek yiyorlar. Mesela bizde tam tersi olur genelde, Türkiye'de falan çok inek yumuşak olur. Oradaki inekler o kadar yumuşak ki nedeni genç olmaları. At eti de ben ilk defa denedim. Sandığımdan daha lezzetli bir şeymiş. İkisini de çok fazla tüketiyorlar. Onun dışında çorba, et suyunda çorbalar. İçinde
0: her şey
1: sebzesi,
0: et.
1: Eti. Her şey et gerçekten. Ve hamurlu şeyler. Hamurun içinde et yine. İşte samsalar.
0: Böyle dumpling gibi şeyler.
1: Evet, dumpling gibi mantılar, büyük mantılar.
0: Büyük mantılar değil mi? Evet. Rusya'da da var onlar.
1: Rusya'da da var. Zaten hani orada kültür çok birbirine girmiş vaziyette
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Bu Rusların yaptığı çorba tarzı şeyler.
0: Borş çorbası
1: şeyler burada da yaygın. Ne farkı var? Rusya'da krema falan eklerler. Kırgızlar eklemiyor. Tatlı kültürü çok az var ama mesela orada da olanlar Rusya ile benziyor. Bildiğimiz krebi aslında yapıyor. İçine kaymak koyuyor, rulo yapıyor, kesiyor. Hani tatlı niyetine yiyor. Bal üretimi çok yoğun. Bal ekleniyor genelde. Reçel, bal, bunlar çok yaygın. Bir de bizim çok hoşumuza giden kompost kültürü var. Restoranlara gittiğinizde insanların böyle 1 litre herkesin masasında renkli renkli içecekler olduğunu görüyorsunuz. Bizim ilgimizi çekti hani bu ne diye, biz de bir söyledik yarım litre bakalım diye, bildiğimiz böyle anneannelerimizin yaptığı
0: komposto.
1: Aslında komposto. Onun şeyini çıkarıyor, tanesini çıkarıyor. İçecek olarak veriyor. Az şekerli, çok damak tadımıza bizim de hitap eden bir içecek. Bunu çok tüketiyorlar. O da bize biraz işte çocukluğumuzu hatırlattı. Annem çok yapardı. Yemekler çok lezzetli. Yani kahvaltı o kadar wow diyemem. Çok kahvaltı kültürleri çok gelişmiş değil ama yemekler gerçekten çok lezzetli. Biz çok rahat ettik. Porsiyonlar çok büyük. Attan sonra iyi oluyordu.
0: Evet, yani tahmin edebiliyorum. Peki, ay yine gitti.
1: Gayet iyiyiz. Yeni bir tepih yapalım. Konuşmaya devam edebiliriz.
0: Tamam, ben orada bir bir şey kaybettik diye, tepiyi kaybettik diye
1: birazcık
0: telaş oldum. Ama aslında mikrofonları kaybetmemişiz arkadaşlar. Ben bir saniyeyle mikrofonu kaybettiğimi sandım. Peki at yolculuğunuz ne kadar sürmüştü?
1: Bizim at yolculuğumuz 3 gün boyunca sürdü. Her gün yaklaşık 5 saat sürdük. İlk gün bu yemek kültürü ve ağırlanmadan dolayı da geç başladığımız için biz son 1,5 saati karanlıkta sürdük. Yani vardığımızda 9'du.
0: Peki yani fener kullandınız mı? Nasıl oldu bu yolculuk?
1: Kullandık. Mesela o bana gerçekten zor geldi. Çünkü tamam, at daha önce bindim ama ben normal çiftliklerde etrafında dönerek yakında da bir görevli olarak binmiştim. Doğada aslında ilk kez bindim bu şekilde doğada. Doğada olarak
0: uzman artık yani uzman bir at binicisi olarak bu yolculuğa çıkmışsın gibi geldi bana yani. En zorlu koşullarda at sürdün.
1: Ya şu an en zorlu koşulda sürdüğüm için şu an sanki her yerde sürerim gibi bir his var, evet.
0: Yani bir plajda rahat sürersin.
1: Plajda rahat sürerim, evet evet, orası öyle. Çünkü şöyle oluyor, başladığımız yer böyle 1700-1800'lerde bir nokta. Biz aslında adım adım 3000 metreye çıktık. İlk gece konakladığımız yer 2200-2300'lerdeydi. Hani oraya çıkarken bile hafif hafif yokuşlardan falan çıkarak gittik. Ama dediğim gibi saatten dolayı son 1-1,5 saati karanlıktaydı. Ve bu ilk defa yapan biri benim için ürkütücüydü aslında. Evet. Dedim biz burayı nasıl tamamlayacağız? Evet. Ama orada da ata güvenmeniz gerekiyor. At o yolu hep yapıyor. Yani orayı biliyor. Ben bilmiyorum, evet. Ama at nereye bastığını biliyor. Karanlıkla ilgili benim gibi bir problemi yok. Ama fener yine de kullandık tabii ki. Benim için hani en zor kısmı orasıydı. Bir de ilk 15-20 dakikası. Ki tedirginlik. Evet. Acaba nasıl olacak?
0: Aynen. Hani sonrasında alıştın ve sadece karanlıkta böyle birazcık tedirgin oldunuz. O da çok normal yani.
1: Normal değil mi?
0: ama ata güvenerek iyi yapmışsın. Bak geri İsviçre'ye döndün.
1: Döndüm, evet. İkinci günden itibaren çok rahattım gerçekten. İkinci gün hani hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Artık koşturmaya falan başladım atımı. Daha hızlı şeyler denedim.
0: Wow.
1: Evet evet. Üçüncü güne geldiğimizde yine koşturuyordum ediyordum. Güzel güzel gidiyorduk ama bir şey fark ettik. Biz 3000 metreye varmıştık ikinci gün. Isık Kul Gölü'ne çok ünlü zaten.
0: Evet,
1: birçok
0: art
1: tur orada yapılıyor. Tabii bizim tekrar köye dönmemiz gerekiyor. Köye dönerken de bu sefer 3000'den yine sen o 1800-1700'lere inmen gerekiyor.
0: Hadi yine 1000 ata.
1: Biz öyle yamaçlardan indik ki gerçekten bir tarafımız uçurum. Orada birçok kişi tedirgin oldu tabii ki.
0: Wow.
1: Mesela onu işte kuzenimle konuşuyoruz biz ne yaptık diye. Diyoruz bunu birine anlatmak zor çünkü biz yaşadık onu ve o sıra tabii ki telefon çıkarmadım ben. Canımın derdindeydim, evet. Bir video falan çekmedim.
0: Evet, yani telefon çıkarmak istesen bile bir denge sorunu
1: yaşayabilirsin.
0: Belki at tedirgin olacaktı, bilmiyorum.
1: Evet, zaten atın üstünde bu arada dikkatli olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Mesela üstünü değişmemek gerekiyor, çok ani hareketler yapmamak gerekiyor. Hani ben video çekimi vesaire yaptım kendime ama çok korktuğum ya da böyle tedirgin olduğum yerlerde değil tabii. Daha böyle düz gittiğim, kendimi rahat hissettiğim yerlerde.
0: Evet.
1: Ama evet, atın üstünde çok ani hareketler yapmamak gerekiyor. Çok konuştum sanırım.
0: Evet.
1: Umarım birilerinin ilgisi vardır da bunu
0: bence
1: dinlemiştir.
0: Bence çok güzel özetledin yani. Benim gerçekten bunu öğrenmeye ihtiyacım vardı. Yani demek istediğim, eğer bir Battal Gazi filmi falan çekilirse yakın zamanda ona figüran olarak işe alınabilirsin yani.
1: Diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Ya şöyle, sadece hani at turu değil, burada olmak da bize çok iyi hissettirdi. Sanki böyle bizim eski kültürümüz değil aslında, bizim kaybettiğimiz yerler onlar devam ettiriyor. Hani
0: evet,
1: Türk geleneklerini.
0: Evet.
1: Bunları görmek bize iyi geldi. Bu kadar benzer olduğumuzu görmek hoşumuza gitti. Misafirperverlik hoşumuza gitti. Ve doğası gerçekten hoşumuza gitti. Bu bölgelerde hiking de yapılıyor. Hani illa at tur olarak düşünmemek lazım. Yani ilgilisi varsa ben tavsiye ederim bu bölgeyi görmeyi.
0: Evet, benim ilgim var kesin olarak. Ama iznim var mı bilmiyorum.
1: İznin çocuktan dolayı.
0: Evet, çocuktan izin alamayabilirim. Hele böyle bir at turuna yani bilemiyorum.
1: At turunu çocukla bilemedim ben. Hiç çocuklu bir aile görmedim.
0: Ya o hani tek de yani giremeyebilirim, bilmiyorum ya. Açıkçası seni bayağı tebrik ediyorum bu cesaretinden ötürü. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hani o dediğin gibi uçurup böyle atla geçmek falan bence olağanüstü.
1: Ya teşekkür ederim. Bana konfor alanından çıkmak iyi geliyor.
0: Ya İsviçre onu tam konfor alanı zaten değil mi? Yani burada hiç böyle bir şey yaşayamazsın. Yani Alplere atla çıkayım falan desen öyle belki de vardır, bilmiyorum şu anda söyledim ama yok.
1: Ama şöyle, tabii buranın kültüründe de yok. Hani hike yaparsın.
0: Evet. Ama hayvansız işte, yani kendini.
1: Evet, hayvanlı değil. Ya da ne yaparsın işte, yakında sezonu başlayacak, gidersin mantar toplarsın.
0: Evet.
1: En fazla
0: böyle basit.
1: Basit. Daha yani buranın kültüründe olan şeyler bunlar. Evet, elimizdekiler
0: evet.
1: bunlar.
0: Evet.
1: Ama hani bana şu his güzel geliyor ya, başka bir dünya var orada, hani ona gidip görmek şahit
0: çok
1: olmak.
0: Güzel. Kesinlikle.
1: Bana iyi geliyor. Ben de her zaman yapamıyorum tabii ki.
0: Aynen yani. Çok kolay değildi. Hani İstanbul'dan uçtun değil mi? Önce
1: evet.
0: İstanbul.
1: Bu arada çok uzun sürüyor. Hı-hı. Çünkü buradan direkt uçuş yok. İsviçre'den.
0: Kesinlikle. Yani öyle bir beklentim de yoktu açıkçası. Buradan bir Kırgızistan'a uçuş olsun diye.
1: Ne Kırgızistan'a var ne Kazakistan'a var. Direkt evet. uçuş yok.
0: Evet, evet.
1: Hani buraya geç, Almanya'dan vesaire de yok. Onlara da baktım. Hı-hı. Yapabileceğiniz tek şey gerçekten Türkiye'ye uçmak. Türkiye'ye uçtuktan sonra da Kırgızistan'a veya Kazakistan'a uçmak. Biz giderken Almaty'ye uçtuk. İstanbul'da durdum ben. Şöyle oluyor. 3,5 saat İstanbul'a uçuyorsunuz. Hı-hı. Bekliyorsunuz. Sonra da 5 saat Kazakistan'a uçuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani o yüzden gerçekten tüm gününüz yolda geçiyor. Sonra bir de şöyle bir sürpriz oluyor. Siz iniyorsunuz. Arada 4 saat fark var. Hı-hı. Bir de o size ekstra bir farklılık oluyor.
0: Yani yorgunluk yaratabilir.
1: Yorgunluk
0: yani
1: yaratabiliyor.
0: Gece oluyor falan.
1: Evet. Yani. Ya da indiğiniz saatler. Mesela uçaklar Almaty'ye, Kazakistan'a hep saat 4'te 5'te iniyor. O saat okay. farkından dolayı. Hı-hı. O yüzden biraz yorgun olabiliyorsunuz. Ama çözülmeyecek şeyler değil yani. Konaklama, yeme içme, bunlar çok uygun fiyat. Türkiye'den gitseniz de uygun. İsviçre'den
0: evet.
1: gitseniz de uygun. Mesela hiç check-in saatini beklemeden yani gidip bir otelde konaklasanız 15 frangınızı verseniz gününüzü kurtarırsınız.
0: Ya gerçekten çok uygun ve de vizesiz olması da cazip
1: vizesiz,
0: değil mi?
1: Vizesiz evet Hı-hı. vize yok. Türk vatandaşlarına vize yok. İsviçre vatandaşlarına da yok. Yani tavsiye ederim, gönül rahatlığı tavsiye ederim. Uçak bileti en büyük masrafınız oluyor. Bu at turu gibi turlar da sanıldığı gibi yüksek fiyatlı Hı-hı. değil. Hı-hı. En büyük maliyeti yine onlar oluşturuyor ama yeme içme konaklama çok uygun. Daha evet. biz en pahalı döneminde gittik. Ona rağmen böyle diyorum. En pahalı dönem dememin sebebi de şu. Biz hem at turunu yaptık hem de dünya göçebe oyunlarını izledik. Hı hı hı. Bu da her 2 yılda bir gerçekleşen göçebe kültüründeki oyunları, kültürü hı hı. insanlara tanıtan bir organizasyon. Bu sene Kırgızistan'da gerçekleşti. 2 yıl sonra Rusya'da hı hı. Kazan bölgesine gerçekleşecek. Onu görmek de bizim için çok güzeldi. Yani atlı okçuluktan tut, atlarla yaptıkları bir futbolumsu bir oyunu izledik. Sonrasında nasıl yurtları kurduklarını izledik. Yani çok çok Hı-hı. farklı
0: onların kültürüyle
1: sporu
0: ilgili.
1: Ve kültürüyle
0: evet.
1: ilgili
0: bilgi edindiniz.
1: Hı-hı. Bilgi edindik ve ben şey düşünmeyin, 100'den farklı ülke orada bulunuyor. Yani sadece bu Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkeler değil. Hı-hı. Türkiye'den de var, Rusya'dan da var, Amerika'dan gelen sporcular da var. Yani sadece bu Orta Asya bölgesinden gelen ülkeler de değil aslında.
0: Evet,
1: yani öyle sanılıyor. Tabii ki ağırlık
0: Doğru.
1: orada. Ama Rusya ile Amerika'nın da maçını izledik biz mesela.
0: Evet, hani başka ülkelerin de böyle Orta Asya sporlarına ilgileri olabiliyor.
1: Evet, olabiliyor. Hı hı.
0: Evet, yani çok sevindim böyle güzel zaman geçirmene. Hani önerilerin için de çok teşekkürler. Umarım ben de bir gün gezebilirim Kırgızistan'ı. Yani 10 sene sonra falan gezerim diye düşünüyorum.
1: Dur bakalım ya, gezersin.
0: Bakalım.
1: Siz
0: yani
1: aktifsiniz.
0: Önceliğim başka ülkeler şimdilik
1: evet.
0: açıkçası. Daha belki de hani tek uçuşla
1: nere var,
0: gidebileceğim
1: nere
0: yerler.
1: Nere var ülke aklında?
0: Yani bayağı ülke var aklımda. Sürekli gezmeyi düşünüyorum.
1: Ne güzel.
0: Yani mesela Brezilya düşünüyorum. Benim kardeşimin
1: ben de merak ediyorum.
0: Sevgilisi diyeyim.
1: Öyle mi?
0: Brezilyalı. Zürih'ten de Sao Paulo'ya direkt uçuşlar var.
1: Ne güzel.
0: Bunu düşünüyorum arada yani.
1: Direkt
0: hani,
1: uçuş güzel.
0: Evet, hani böyle biraz daha uzak mesafeler direkt uçuş varsa bunlar bana cazip geliyor mesela. Amerika'yı da düşündüm. Hani Zürih'ten açıkçası nereye direkt uçabiliyorsam bununla ilgiliyim yani.
1: Direkt uçuş rahatlıktır, destekliyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu arada ben de Brezilya'yı merak ediyorum, Meksika'yı
0: evet.
1: merak ediyorum, Küba'yı merak ediyorum. O tarafları ben de görmedim daha.
0: Evet, gezilecek çok yer var.
1: Çok yer var.
0: Diyoruz ve...
1: O zaman şimdilik bir şarkıyla devam edelim.
0: Evet, yani bize şu andaki belki de karakterimize uygun yam yam.
1: Hadi bakalım.
0: Yani biz gezmek olsa yam yamız.
1: Gerçekten öyleyiz. Yam yam lalalardan gelsin, sonrasında biz yine buradayız.
0: Tamamdır.

0: Evet. Yamyamlardan sonra buradayız.
1: Lalalardan geldi.
0: Evet. Bize güzel şarkılar seçtin. Teşekkürler Çınar.
1: Yani sen de seçtin. Beraber seçtik.
0: Hı-hı. Doğru. Şimdi uzun bir süre Çınar'a dedik yeni artık yeni değil. Bugün yaptığımız yayında tekniğin büyük bir kısmını Çınar yaptı.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş artık onu moderatör koltuğuna alacağız.
1: Evet. Evet. Geliyorum.
0: Ben seni biraz şaşırttım bugün. Topu fazla sana attım. Kusuruma bakma.
1: Yok, güzel oldu. Zaten insan pratik yaparak öğrenir değil mi çoğu şeyi? Benim için iyi oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi biz bugün yayının başlangıcında konserleri konuştuk. Eylül başlayınca tabii sezon da açıldı, konserler
1: evet.
0: var.
1: Hı hı.
0: Bize bir tarihleri hatırlatır mısın? Ne konserleri var?
1: Evet, hemen hatırlatıyorum. 15 Ekim'de Ezel ve Babazula konserleri var. İki ayrı venue'de olacaklar onlar, yani beraber bir konsere çıkmıyorlar. Ve 16 Ekim'de de Mor ve Ötesi konseri var. Ekim'deki konserlerimiz bu şekilde.
0: Mor ve Ötesi, Basel'de, diğerleri Zürih'te.
1: Yok, hepsi Zürih'te.
0: Mor ve Ötesi Basel'e geliyor.
1: Öyle mi? Ben hepsinin Zürih'te olduğunu biliyorum. Basel'de olandan bir fikrim yok yani.
0: Acaba Mor ve Ötesi o zaman hem Zürih hem Basel'e mi geliyor?
1: Aa, bu benim için yeni bilgi olur. Ben sadece Zürih'tekinden haberdarım.
0: Şimdi yanılmayayım ama benim bildiğim kadarıyla Mor ve Ötesi Basel'e geliyor. Hemen bir
1: daha
0: kontrol
1: iyi olur.
0: Ediyorum. Evet, hemen yerini de söyleyeyim. Stadt Casino'ya geliyorlar.
1: Aa,
0: 16 Ekim'de saat 20.30'da. Stadt Casino'da güzel bir alan. İlgileniyorsanız bilet satışları hala devam ediyor, alabilirsiniz.
1: Süpermiş o ya. Yani Basel çok daha iyi olur açıkçası.
0: Biz seninle diyorduk Mor ve Ötesi'ne belki gideriz diye. Ben Basel'i düşünüyordum.
1: Ben de Zürich düşündüm. Zürich'te konserleri olacak diye düşünüyordum. Acaba ben geçen seneyle mi karıştırdım? Çünkü geçen
0: belki
1: sene
0: de.
1: Zürich'teydi konserleri. Bu sene de yani Zürich'te gördüm tekrar internetten. İnternet de beni yanıltmamışsa belki de iki ayrı
0: konserleri
1: var.
0: Belki iki farklı konserleri var. Onu tekrar bakarız. Instagram'ımızda duyururuz.
1: Aynen, bunu kesinleştiririz
0: evet.
1: sizlere.
0: Biz bu haftalık İstanbul'u kapatalım. Bir
1: evet.
0: sonraki yayına mikrofonu bırakalım.
1: Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: O zaman son şarkımız da biz dinleyen bir ekip arkadaşımıza gitsin. Elektro Hafız'dan gelecek, Disco Hafız'a diyecek.
1: Hafızasına belki, teşekkürler.
0: Evet, Berk'e selam yollayalım buradan.
1: Evet, Berk selamlar.
0: Şimdilik İstanbul bitti.
1: Güle güle.